silahlanıp gezdim. Sen sergün balkonunda menekşeler ektin. Bir gün kollarıma kelepçeler geçti, onları anlattım, anladılar, gerekçeler verdim. Dedim ki bu dünya yaşanmışlıktan kirli.

bakıyor. Ölüm gözlerimi görüyor. Ben de onu hep bir döngü biliyorum. Başladığım yerde sonu. Anne insan dili dolu. Çünkü bir yaşamı var ve çığ gibi bir korkusu. Ancak hiçbir zaman konuşmadık bunu. Sana hep bir mutlu senaryoda gözükmenin oyunu. Aldım.

Fram pat temizdi hanen. Anne bugün hava kasvet. Anne bugün hava kasvet. Renk çiçekler açtı hep düştüğüm yerlerde. Çok özledim istemedim başarmadan dönmek. Sırtımda bir çanta bilmiyordum hiçbir şey. Ben çok küçüktüm çıktım evden çok büyük evren.